94 Barız. Glaban glaban komanam efem. Sublas glaban glaban a efem.